0: to 56 years of suffocating occupation.
1: Jean, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: Yaralı bir ihtilal ala hıfâ gazzâda. Ve istahdefehumâ ve hıma yerlediyâ.